0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Ama.
2: Çekip konuşalım.
3: Babana ne önce mi?

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Allah Allah Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl hop kabul edecek o sisi? Bela kadar hap çay hoş mu kirmen de çeki. Haydi kirim haydi.
2: La bela kirim haydi ma hap çay. Kalisi uy gıhı gıhı.
3: La ya kirim ile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zuka.

iş mi nerede? Kahramaniyet de gelek ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uş me forte nu, esi kut vizyana nu da. Deme şunu dedişin, gerekem gelek, bükev ne bedi.

Yaşını yaşını hoştu yaşını var içe mani kan yapışını da kali kali. Zahri zahri ciddi gümme gümme bitirin bitirin babi mamuru çama. Bakın ya dedi la işaret edesin az bu şüme dedi desim az yedi şüme desim az yorin. Nedi şehirleri bize de reklam rüzünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Ezan usulü asibin raçumini cem yandan ciddi tırken mi diyeke. Ben de la ve çabı gülle biz mi teyli çapın diyece porke jenal kandile. Gerdan da rejou da kondarayan tabi çartılıyor bizim ise aşka faizi bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırı kemin evesi ihvabi dina barış gülüyor. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhep kep geber buhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurun. Mesil ve terez uteriz bağlı rakot yap şemana khiyalu khamakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz zani kello besmin eferiydi rabim şemine kalü kalü cehdülle meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü abdali lider imanı fahvetteme kello besmin emine de sehvavidin avarış gülya. Müsefada tavan dedikim rami şanı gildi meygulü yana ve muhmedi lider zeyhe.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

0: franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

şimdi nerede? Kahramaniyat da gelin ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekülle Kes kuş soru deramın

Seyday hedi u defazi. Disa jifuze hama te dibici. Gerdi hevya meji hudane ali keremek letifdane. İlm-u huner-u kemal-u izan, şiir-u gazal-u kitab-u divan. Mine de ala kemal-e mevzun, bilin bükranibane gerdun. Mine ve gerandarih-e mele-ye ciziri, diyanet hıda ehliye heriri. Ve ki faş bi vafakiye teyran, her tın bi madin şad-u hayran. Bele seydayem, jdara diyar dikim miskine, gerbi kemasi ve jihde vidanım, limin buburim.